nya awrade agya yeta ade kru na yenim sebe bia ra yebekono yesu arina